Mara diye buralar asla kendi. Halide. Mara varaya sahra kendi.